Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın odaya radyoda olsun.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara'da.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeon Radyo'da olsun.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, PDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar ya da tam tersi faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faizi arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı fark ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler, bu arada şunu da ifade edelim, sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut kredileri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiyi etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizi de ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

been waiting for is here.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.
2: Bonjour. Je suis Monsieur Dupont.

ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15.

Hatta serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

kulakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odaya Radyo'da.

0: Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'te çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Biliyorsunuz telefonlar artık vazgeçilmezimiz ve telefonlar artık bir finans kurumu mu? Bunu konuşacağız. Yönetim danışmanı Soner Canko ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Öncelikle şimdi tabii eskiden bizler işte finans dediğinde, para dediğinde aklımıza ne gelirdi? Evrak, imza, şube. Bugünse tam tersi. Elimizde resmen bir finans kurumu taşıyoruz. Sadece finans kurumu değil belki televizyon taşıyoruz, her şeyi taşıyoruz yani. Fakat tabii telefonun finansal hayattaki rolünü tam olarak neleri değiştirdiğini öncelikle öğrenmek isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten son 30 senede hayatımızda çok dramatik değişiklikler yaptı. Önce sesle iletişim kurmak için kullanmaya başladık. Sonra SMS dediğimiz kısa mesajlarla işler başladı derken veri iletişimi hepsinin önüne geçti. Söylediğiniz gibi finans sektörü de aslında bu değişimden payını aldı. O koca koca binaların yerini, çok sayıdaki şubelerin yerini o küçücük ekranlar aldı. Hatta uygulamaların her biri neredeyse 1 santimetre kare, dikkat edin. O 1 santimetre karelik küçücük alanlara girdi finans sektörü. Siz açılışı sunarken şunu düşündüm. Aslında bir tane bankamız değil, birçok sayıda bankayı ve finans kurumunu da soktuk o uygulamaların içerisine. Yani rekabeti de arttırdık. Eskiden bir bankadan diğer bankaya gitmek için dediğiniz gibi fiziksel olarak bir yorgunluk yaşamak, kağıt, kürek, evrak taşımak lazımdı. Bir çaba göstermek, imzalar atmak lazımdı. Şimdi sadece birkaç tuşla yeni bir uygulama indirerek, yüzümüzü tanıtarak, ekranına bakarak yeni bir hesap açıyoruz, yeni bir ilişki oluşturuyoruz. Bu da geçişi de rekabeti de artırıyor. Dolayısıyla gerçekten bu 30 senede gün be gün hayatımızın içerisine girmiş muazzam bir değişim var. Bu değişimin tabii tarafları var. Kullanıcı tarafında muazzam bir değişim yaşandığı gibi aynı zamanda sektörün içinde de bir değişim yaşanıyor. Yatırımlar yapılıyor, banka sayıları azalıyor, artıyor, rekabet oluyor vesaire. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslında baktığınız zaman masanın etrafındaki tüm paydaşların hayatında ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi takip etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Siz de işte yıllardan bu yana bu konuda emek veren birisi olarak aktarmakta zorlanıyorsunuz. Biz de organizasyonel bir körlük yaşamamak için değişimi hem yurt dışında hem ülkemizde hem teknolojide hem süreçlerde takip ediyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak artmaya devam edecek.
0: Yeni bir teknoloji, yapay zeka ile beraber bu finans, yani telefonun bir finans kurumu olduğunu artık sizler de ifade ediyorsunuz. Yapay zeka ile beraber daha yeni değişimler kapıda mı peki, telefon kullanımında veya finans konusunda telefonlardaki?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yapay zeka ile finans sektörünün tanışıklığı bundan 3-5 sene önce başladı. İlk defa yatırım araçlarında robotik yatırım tercihlerimiz için kullanılmaya başlandı. O zamanlar bunun böyle ufak bir kolaylık olduğunu düşünmeye başladık. Sonrasında benim de içinde bulunduğum birkaç projede önleyici, sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı yapay zeka kullanmaya çalıştık. Bu da çok değerli bir şeydi çünkü sonuçta finans sektöründeki en önemli baş ağrılarından bir tanesi de sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklardır. Bunların önlenmesi için teknoloji kullanımı da çok önem kazanıyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, davranışlarla yarışıyorsunuz. Burada da yapay zeka önemli fonksiyonlar aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bunların ötesinde başka şeyler konuşmaya başladık. Mesela sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi otonom ticaret. Yani e-ticaretin bir adım ilerisi. E-ticaretten sonra a-ticaret diyorlar buna.
0: Öyle
1: İngilizce'de
0: mi?
1: Agentic Commerce, a-ticaret nedir? Yani artık kendi kendisine otonom alışveriş yapan, hani o buzdolaplarını konuşurduk ya, süt bitince sütü sipariş eden, deterjan bitince deterjanı isteyen, o tür işlemlerin artık gerçekleşebileceği bir dünyaya giriyoruz.
0: Peki insanlar, şimdi yatırım dedik, insanlar bugün finansal karar alırken çok mu hızlı alıyorlar ya da yalnız mı kararlarını veriyorlar? Ne değişti orada davranış şekillerinde? Özellikle elimizdeki bu telefonun finans kurumu şeklinde kullandığımız için soruyorum bunu. Yalnızlar mı, hızlılar mı?
1: Evet, aslında tam bir toplum bilimci konusu sorduğunuz konu. Ben kendi küçük gözlemlerimi aktarmaya çalışayım. Yalnızlar, evet doğru. Çünkü artık eskisi gibi insanlar birbirleriyle...
0: Yani finansal kararlar alırken yalnız mı alıyorlar? Yani eskiden çok kişiye sorardık, sorarlardı.
1: Finansal kurum değiştirme kararını bile sorardık değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İstişare dediğimiz, işte Zeliha ile konuştum, Ahmet'le de konuşayım, Ayşe ile de konuşayım derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi direkt yine internette en çok kullanılan banka kimdir diye arasanız size bir şeyler söylüyor. Veya forumlarda... Veya bazı lezzetli sözlüklerde baktığınız zaman o tür yorumlar oluyor. Dolayısıyla böyle rehberler olunca insanlar birbirleriyle bu konuda konuşmak ve zaman harcamak yerine dediğiniz gibi hızlı karar alıyorlar. Ama kararı sadece kurum seçiminde değil yatırımlarda da alıyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yatırım derken tabii krediler, borçlanmalarda da bundan etkileniyorlar. Ben açıkçası bu hızlı karar almanın biraz olumsuz taraflarını görüyorum. Çünkü insan beyni aslında bakarsanız hızlı karar almak için yeterince evrilmiş bir mekanizma değil. Hızlı karar bugün teknolojilere çok yakışıyor. Çünkü onların kapasiteleri bizim çok ötemizde. Ama insan beyni doğal sınırları nedeniyle bir kere çok geçmişe dönemiyor. En yakındaki hafızayı tutuyor. İkincisi çok büyük veriyi analize edemiyor. Çok daha özetliyor, kısaltıyor, analiz ediyor. Ve biraz da bilişsel çelişkileri yönetemiyor. Yani
0: işin içine psikoloji giriyor.
1: Giriyor. Bravo. İşin içinde bir çıkarımız varsa hemen onu doğrulayacak, justify edecek bir şeyler buluyoruz. Yani sizin de en çok duyduğunuz şeydir mesela. Borsada oynamak lazım diye bir şey duydu bu sabah. Şimdi onu eyleme dönüştürmek için işte hızlı karar alıyor.
0: Hemen.
1: En çok kullanılan borsa uygulaması nedir? Hemen ona indireyim, ona gireyim. Müşterisi olayım ve hemen kazanayım.
0: Şimdi burada bir örnek vereceğim size. Çevremdeki insanlardan, kendimden bile. Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba. Yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm, o an aklıma geldi bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş %2 örnek veriyorum hisse fonda diyelim, örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size çok mu hızlı kararlar alıyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
1: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
0: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
1: gibi.
0: Mi?
1: Gibi. Nefes al 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da.
0: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
1: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela şimdi 7-24 anlık birbirimize para gönderme teknolojisine sahip olmak müthiş bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama o müthiş lüksün olumsuz tarafları da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor. Aldın.
0: Evet.
1: Ve hemen parayı gönderim o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye gitti?
0: Tabii o işin tamamen sahtekarlık ve dolandırıcı kısmına giriyor. Bu başka bir şey tabii. O ani karar, hızlı karar ama bir de yatırımlarda da aynı şey oluyor. Yani birdenbire diyorsunuz ki şöyle bir para geçti elime. İki gün sonra araba alacağım. Yine örnek gidiyorum. Altın yükseliyormuş. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Kapalı çarşıya gitmeniz lazım değil mi? Oraya ama kim gidecek dersiniz durursunuz. Fakat elimizde telefon olunca iki gün sonra araç alacağım. İki günlük bakayım altında dursun. Örnek veriyorum. Fakat bu sefer de hızlı kararla beraber maalesef sakıncalı durum da oluşuyor. Peki telefon artık sadece bir araç mı yoksa finansal hayatın merkezi mi oldu? Buradan bu soruya geçeyim.
1: Evet, eskiden bunlara kanal derdik. Bakın şimdi siz sorunca aklıma geldi. Bölümlerimizin adı alternatif dağıtım kanallarıydı.
0: Evet, öyleydi. Doğru.
1: Hatırlarsınız.
0: Evet, evet.
1: Şube ana dağıtım kanalı, ATM, POS ve çağrı merkezi bunlar alternatif. Şimdi ana dağıtım kanalı oldu. Dolayısıyla evet ana kanal dijital, hatta dijital kendi içinde bile birbirini ezdi geçti. Bugün büyük ekranlardan bilgisayarın başına oturayım da şöyle güzel bir fon alayım demiyorsunuz. Mobil uygulamanızın içerisinde sanki sosyal medyada gezinir gibi fonunuzu alıp satıyorsun.
0: Doğru.
1: Ana kanal.
0: Şimdi bir de telefon dediğim gibi finans kurumu olduğu için hatta yatırım kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri de telefon bankacılığında dahi o uygulamayı açıp sizden onay bekliyor. Yani o kadar finans merkezi, yani daha doğrusu finansın merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz eskiden çok sınırlıydı. Şimdi çok daha sınırsız. Ya mesela biz bankacılığa başladığımızda Amerika'daki en değerli teknoloji şirketinin hisse senedini almayı hayal dahi etmemiştik. Buna aracılık etmeyi hiç etmemiştik. Bugün herkes bunu yapıyor. Bütün bankalarda ve uygulamalarda bu yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok şey değişti. Alternatifler arttı efendim. Öte yandan biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitin artması, hızın artması, rekabetin artırması da yatırımcı tarafında hayatı hem kolaylaştırmış gözükse de zorlaştırdı.
0: Mesela?
1: Çünkü artık yatırım alternatifleriniz çok arttığı zaman
0: karar vermeniz zor oluyor.
1: Karar vermek zor oluyor. Bir de psikolojik olarak etkilenebiliyorsunuz. İki günlük paramı altına park edeyim demek aynı zamanda getiri kadar size götürüsü de olabilecek riskli bir yatırım aslında.
0: Yok, onu ben şey açısından özellikle örnek göstermiştim. Normalde hani yatırım aracı, onu başka bir şey de söyleyebiliriz ama kapalı çarşı veya kuyumcuya gitmen lazım. Onu, yani o süreyi boş ver gitmeyeyim kalsın para, zaten iki gün sonra araba alacağım düşüncesi olurdu eskiden.
1: Evet.
0: Şimdi elinde bu olduğu için saniyesinde karar verip yapabiliyorsun için. Onun için vermiştim evet. O örneği. O yüzden dedim hani kolaylaştırma, zorlaştırma. Peki yatırımın bu kadar erişebilir hale gelmesi yeni nesil yatırımcı davranışını, nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
1: Şimdi gençlerin aslında paraya bakışları bizimkinden çok farklı.
0: Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz iyi gözlemliyorsunuz.
1: Benim kendi gözlemlerim, ben gençlerle ve genç girişimcilerle çok zaman geçiriyorum. Onların dünyasında paranın kavramı mesela bizim gibi çok tasarruf eğilimli değiller. Bizim gibi çok orta uzun vadeli geleceğe yönelik efendim para biriktirmek gibi bir endişeleri, kaygıları yok. Bazen bundan şu sonucu çıkarıyorum. Yani bu çocuklar acaba gelecekle ilgili bu kadar mı ümitsizler ki hiç bir plan yapmıyorlar, bir şey biriktirmiyorlar?
0: Şeyden olabilir mi? Yatırım bu kadar erişebilir hale gelmesinden kaynaklı olabilir mi? O kadar erişebilir hale gelmesi mi değiştirdi biraz da? Yani her an her saniye bunu yapabilirim düşüncesi. Çünkü bizler eskiden bir yatırım yapmak için diyelim belli bir yatırım tasarrufumuzu yaptık. Kurcalardık, araştırırdık, bayağı uğraşırdık. Uğraştığınız şey daha değerli olur ya, öyledir. Şimdi burada daha erişebilir hale gelmesi, hızlı olması da tasarruf yapan bir yeni neslin ya da gencin davranışını etkilemiş olabilir mi?
1: Benim gözlemim şöyle, biraz farklı. İçinde bulunduğumuz dönemde önce satın al, sonra ödersin duyguları egemen. Bizim dönemimizde önce tasarruf et, para biriktir, sonra satın alırsın. Yani ev, araba alacağımız zaman uzun yıllar para biriktirirdik. Tasarruf mevduatlarımızı, fonlarımızı vesaire ona göre planlardık. Şimdi öyle bir şey yok. Şu anki yatırım ürünlerine bakın. 5 ay para yatır, 5. ayın sonunda istediğin eve ya da arabaya sahip ol, sonra ödersin.
0: Hani i̇şte dünyada... bu biraz telefonu da etkilemedi mi?
1: Etkiledi. Dünyada bunun adı biliyorsunuz buy now pay later, şimdi al sonra ödersin. Taksiti dünyaya aslında ihraç etmiş olduk biz Türkler. Telefonla bunu yaptık. Biz kartlarla bu işe başlamıştık 20 sene önce. Kartlarla taksiti dünyanın dört bir tarafında anlatıyorduk konferanslarda. Şimdi bir bakıyorsunuz dünyanın en popüler dijital cüzdanları şimdi al sonra öde. Buradan şunu çıkarıyorum ben kendi adıma. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de özellikle genç finans sektörüne giren kullanıcıların sabırla beklemek, kumbara gibi para biriktirmek motivasyonları yok. Ben ne istiyorum? Ona bugün sahip olmalıyım. Sonra nasıl olsa öderim. Burada büyük bir değişim var ama bu değişime dair daha fazla yorum yapmam toplum bilimcilerin işlerine burnumu sokmak
0: yok,
1: olur. Orada ben keseyim.
0: Şimdi peki kolay erişim buradan çünkü şu soru çıkıyor. Kolay erişim insanları finansal olarak güçlendirdi mi yoksa daha acelci mi yaptı sorusu çıkıyor şu konuştuklarınızda.
1: Şimdi para öyle ilginç bir şey ki ateş gibi elini yakıyor insanı. Yani paranız, sahip olduğunuz parayla yatırım yapmak ayrı bir dert ve tasa.
0: İşte o yüzden dedim yani kolay erişim. Bu gençlerden verdiğiniz örnek üzerine bu soruyu soruyorum. Kolay erişim olduğu için finansal olarak kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Önce al sonra öde belki buradan gelir. Geliyor oradan düşündüm. Yoksa daha aceleci mi yaptı? Asıl sorum o.
1: Bence ikinci söylediğiniz aceleci yaptı. Tüketmek istiyorlar çünkü. Beklemek, sabretmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Gençler için en önemli üç şey var benim gözümde. Bir, ellerindeki o havalı kahve bardakları. İki, akıllı telefonları. Üç, internet bağlantısı. Zaten bu üçü olduğu zaman bir gence başka bir şeye gerek yok. Yani.
0: Peki yetişkinler açısından nasıl bu? Kolay erişim. Yani yetişkin derken gençler artı tüm insanlar. Dünyada, Türkiye'de biz mesela kendi adımı konuşuyorum. Kolay erişimim var. Hemen iki dakikada buradan herhangi bir şeye girebiliyorum. Ve kredi kullanıyorum. Örneğin o bankadan oraya gönderiyorum. Oradan onu yapıyorum vesaire. Bu beni finansal olarak güçlü hissettiriyor diye düşünüyor insan. Aslında öyle bir his geliyor. Çünkü oradan oraya elinin altında ya. Ama aynı zamanda aceleci de yapıyor. O yüzden dedim size. Yani genel olarak gençler artı tüm dünyadaki insanların bu kadar kolay erişimi acaba bizi başka bir yöne mi çekti?
1: Doğru. Konu. Çok isabetli, çok doğru bir gözlem, soru. Evet, bu kolay erişimin her anlamda davranışlarımızı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüketimlerimizi hızlandırdığı gibi yatırımlarımızı, yatırım tercihlerimizi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Şu işi yapayım da bitsin. Şu SMS'i göndereyim, şu ödemeyi yapayım bitsin. Ama aslında biraz evvel söylediğimiz bir şeye götürüyor bizi. Zihnimiz bu kadar sandığımız kadar da çok odaklı, efendim çok boyutlu düşünebilen, çok da yetenekli bir makine değil. Bizler aslında bir T anında sadece tek bir işe odaklı bir zihnimiz var. Ve çok da büyük verileri proses edemiyoruz. Dolayısıyla işinizin yoğunluğu arasında bankanızdan size gelen bir SMS ve ardından gelen acil bir çağrıyla bir anda paralize olup yanlış kararlar verip yanlış bir para gönderebilir, yanlış bir yatırım yapabilir ve bu konularda bir zincirleme hatalara başlayabiliriz. Dolayısıyla işte bu hızın, artan imkanların getirdiği bir takım tuzaklar da var. O açıdan belki önümüzdeki döneme dair hani böyle hep deriz ya teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Bir de önümüzdeki dönemde bence bu gelişen yapay zekalı, efendim mobil uygulamalarla gelişen finansal uygulamalarla beraber kendimize yeni bir kalkan daha inşa etmemiz lazım. Bu konularda işte bu tür programlarla konuşarak, aktararak iletilmesi gereken önemli mesajlar, uyarılar diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce dediniz okuryazarlık finansal. Onun yanında bir de dijital okuryazarlık mı gerekiyor bize zaten bu bağlamda?
1: Hiç ayrılmaz ikili. Yani dijital okuryazarlığı olmayan birisinin finansal okuryazar olmasının hiç kıymeti yok. Tam tersi de öyle. Çünkü çok iyi bir bileşik faiz hesabı yapabilir, krediyi hesaplayabilir, yatırımı hesaplayabilir. Ama eğer dijital konularda uyanık değilse ve aceleci kararlar alabiliyorsa, aceleci efendim uygulamalar kullanıyorsa kesin yanlış işler yapma ihtimali var.
0: Evet, bundan da kaçınmak zor oluyor. Peki sürekli ekran üzerinden işlem yapmak yatırım psikolojisi nasıl etkiliyor? Yani devamlı bu ekran üzerinden insan yok, elimde bu. Artık insanlar bilgisayarla dediğiniz gibi bilgisayarları bile açıp yapmıyor. Buradan bakıyor her şeye. Peki bu sürekli ekran üzerinde gözler böyleyken bizim yatırım psikolojimiz nasıl etkileniyor?
1: Bence iyi etkilenmiyor. Etrafınızda hiç dikkat ediyor musunuz?
0: Ben artısı bazen, eksisi ne mesela?
1: Sosyal ortamlara girdiğim zaman insanların böyle ellerinde o telefonları alıp bir ekrana baktığını görüyorum. Acaba ne oluyor diye şöyle bir kafamı çevirdiğimde yeşil ve kırmızı yanıp sönen flaşlar görüyorum. O yeşil ve kırmızı flaşların piyasalardaki artış ve eksilişleri yansıttığını biliyoruz. Şimdi artısı eksisi, bunun bir artısı yok bana sorarsanız. Yani biz bir şeyi piyasalardaki düşüşü ya da yükselişi anlık öğreniyor olmamızın sizce bizim gibi bireysel yatırımcılara ne faydası olabilir ki? Ben yayına girmeden önce pozisyonumu revize edemem. Yayından çıkar çıkmaz koşarak benim pozisyonum artıya mı geçti, eksiye mi düştü diye bakarak bir yere varamam. Ama çok düşülen hatalardan bir tanesi, işte o yüzden finansal ve dijital okuryazarlık birbiriyle çok alakalı. İnsanlar telefonlarından kopamadığı için, günde çok uzun süreler telefonlarıyla baş başa kaldıkları için, bence o yalnızlık psikolojisiyle çok daha hızlı tuzaklara düşebiliyorlar. hem finansal hem dijital hem de bireysel ve psikolojik olarak yalnız
0: yıpratıcı
1: kalıyorlar.
0: Bir şey yalnız kalıyor. Peki şimdi algoritmalar var, bildirimler var. Kişiselleştirmeler, yani daha doğrusu o bildirimler, algoritmalar, kişiselleştirilmiş bazı size özel diye reklamlar diyeyim. Ama bunu daha çok bildirim ve algoritma yönünden bakacak olursak, bunlar bize geldiği zaman bizim yatırım kararlarımız nasıl etkileniyor?
1: Açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü sonuçta dil, iletişim bizim beynimize gönderdiği mesajlarla bizi etkisi altına alıyor. Az evvel örnekteki söylediğimiz gibi kaçırılmayacak fırsat diye gelen bir SMS düşünün.
0: Veya işte faiz oranı arttı. İşte X bankasından geliyor diyelim.
1: Evet.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon, değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire. Böyle bildirimler de alıyoruz. Ya da algoritmalar bizim telefonda takip ettiğimiz internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyorlar. İşte onun için dedim ne kadar etkiliyor bu diye.
1: Üstelik de bir yerinde size özel yazıyor.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon, değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire. Böyle bildirimler de alıyoruz. Ya da algoritmalar bizim telefonda takip ettiğimiz internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyor.

0: kritik araçları. Bunları da kullanarak gelen mesajlardan etkilenmemek mümkün değil. Özellikle finans sektöründe bankalarımız ve diğer finansal kurumlar bunları bazen kullanıyorlar. Çoğu zaman kullanıyorlar. Hatta
1: sigorta şirketleri de bazen.
0: Tabii ekranın hangi köşesine daha çok bakıyoruz? Tuşu nereye koyarlarsa daha hızlı karar aldırırlar. Bunların hepsinin bilimi var. Neuro marketing dedikleri. Efendim yeni bir alan. UX UI dediğimiz kullanıcı tecrübesi ve kullanıcı arayüzü dediğimiz yeni alanlar, uzmanlık alanları bunlar. Dedik ya ekran çok küçük. Her bir uygulama 1 santimetre kare. Oralarda gözümüzle ve parmağımızla olan etkileşimi kavrayabilmek için geliştirilmiş çokça yöntem var. Bunlar aslında derin alanlar oldu, uzmanlık alanları oldu. Bu konulara özel şirketler ve rehberler var. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu aslında siz de sohbetin başında söylediğiniz. Bence mümkün olduğu kadar teknolojiyle baş başa kalmak yerine ikili ilişkileri, insani diyalogları ihmal etmemek lazım. Özellikle de yatırım kararlarında. Yatırım bence çok ciddi bir iş. Aklı başında güvendiğimiz insanlarla gerek yüz yüze diyaloglarla gerek sosyal medya üzerinden ama bu işi dikkatli yapmamak
1: ve
0: lazım.
1: Acele yalnız, etmeden.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki bu yayını izleyen ve dinleyen bu yayından, programdan akıllarında ne kalır? Konuştuklarımız içerisinde ne kalmalı? Bir cümleyle özetlersek.
0: Evet, akıllarında ne kalmalı? Para ve yatırım işleri ciddiye alınması gereken konular, aceleye gelmeyecek konular, heyecanla ve duygusal yapılmaması gereken konular, aynı yanlış alışverişte kaçınmak gibi bu tür konularla baş başa kaldığımızda bir durup, nefes alıp, düşünüp 20'ye kadar saymak finansal kararlarımızın doğru alınması için, sağlıklı olması için faydalı olacaktır diyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum yönetim danışmanı Soner Canko. Biz de sizinle konuşurken aklımızda belki dinleyenler ve izleyenlerin de gelecektir illaki. Kafalarında belki bir soru işareti, ündem oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa bize yazabilirsiniz. Burada bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırım fonu nedir? Ve bir yatırımcı bu dünyaya nereden başlamalı?
2: Son yıllarda yatırım fonlarına ilgi ciddi şekilde arttı. Ama isimlere bakınca insanın kafası karışabiliyor. Likit fon, serbest fon, para piyasası fonu, karma fon, değişken fon. Peki bunlar ne anlama geliyor? Nereden başlamak gerekir? Önce en temel soruyla başlayalım. Fon nedir? Fon, birçok yatırımcının parasının bir havuzda toplanıp profesyonel yöneticiler tarafından farklı varlıklara yatırılmasıdır. Yani tek başınıza hisse, tahvil ya da döviz seçmek yerine bu işi uzman bir ekip sizin adınıza yapar. Siz de o havuzun payını alırsınız. Avantajı ne? Çeşitlendirme ve profesyonel yönetim. Şimdi kabaca fon türlerine bakalım. 1. Para piyasası fonları. En düşük riskli fon türlerinden biridir. Genellikle kısa vadeli, düşük riskli enstrümanlara yatırım yapar. Ters repo, kısa vadeli devlet tahvili, mevduat gibi. Günlük likiditesi yüksektir, yani paranıza hızlı erişebilirsiniz. Kısa vadeli bekleme alanı arayanlar, nakit yönetimi yapmak isteyenler ve düşük risk tercih edenler için uygundur. Getirisi genelde mevduata yakın seyreder ama dalgalanması çok sınırlıdır. 2. Serbest fonlar. Daha esnek ve daha özgür yatırım yapabilen fonlardır. Hisse, tahvil, türev ürünler, yabancı varlıklar. Fon yöneticisine daha geniş hareket alanı tanınır. Bu nedenle getiri potansiyeli daha yüksek olabilir ama risk de artabilir. Genellikle belirli bir yatırımcı kitlesine, yani nitelikli yatırımcı diyebiliriz, yöneliktir. Strateji odaklıdır ve daha aktif yönetilir. 3. Karma fonlar. Adından da anlaşılacağı gibi birden fazla varlık türünü birlikte taşır. Hem hisse senedi, hem tahvil, hem de zaman zaman döviz veya farklı enstrümanlar içerebilir. Amaç denge kurmaktır. Risk seviyesi orta düzeydedir. Ne tamamen hisse gibi dalgalıdır ne de para piyasası fonu kadar sakindir. 4. ve son olarak değişken fonlar. Burada sabit bir dağılım yoktur. Fon yöneticisi piyasa koşullarına göre hisse oranını arttırabilir, tahvile geçebilir, nakit tutabilir. Yani dağılım dinamik şekilde değişir. Avantajı esneklik, dezavantajı ise yöneticinin karar performansına daha bağımlı olmasıdır. Bir fonu seçerken önce kendinizi tanıyın. Risk toleransınız ne kadar? Paranızı ne kadar süre kullanmayacaksınız? Günlük dalgalanma sizi rahatsız eder mi? Geliriniz düzenli mi? Eğer kısa vadeli ve temkinliyseniz para piyasası fonlarıyla başlamak mantıklı olabilir. Orta vadeli düşünüyorsanız karma ya da değişken fonlara bakabilirsiniz. Daha yüksek risk ve getiri arıyorsanız hisse yoğun veya serbest fonlar gündeme gelebilir. Unutulmaması gereken şu, fonlar tek doğru yatırım aracı değildir ama portföyü çeşitlendirmek ve profesyonel yönetimden faydalanmak için güçlü bir araçtır. En doğru başlangıç noktası şu sorudur. Benim yatırım amacım ne ve bu fon o amaca hizmet ediyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar. Ya da tam tersi, faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde biraz da gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faiz arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcılarının ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler. Bu arada şunu da ifade edelim. Sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut krizleri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiyi etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor. Şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizde ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

0: Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.
1: Hey, what's up, man? Brother, what's up? Hey, how you doing? Party, man. Yeah, brother, like, right on.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yeah.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölgede iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun. Odea.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar ya da tam tersi faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faiz arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek. Neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa, bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz, sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde, yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı fark ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken, piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum, ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler, bu arada şunu da ifade edelim, sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut kredileri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim, belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir, ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiyi etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor. Şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizi de ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: I still believe in love. Let love lead the way.
1: Och det är radio.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, fon sepeti oluşturmak tam olarak ne demek?
4: Aslında çok basit bir fikirden bahsediyoruz. Tek bir fona yatırım yapmak yerine birden fazla fonu bir araya getirerek bir yapı oluşturmak. Yani yatırımın da yatırımını yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ama burada önemli bir yanılgıyı düzeltmek gerekiyor. Sepet yapmak getiriyi garanti etmez. Hatta çoğu zaman en yüksek getiriyi de sağlamaz. Sepet yapmanın asıl amacı riski azaltmak ve dalgalanmayı dengelemektir. Şöyle düşünün. Sadece hisse senedi yoğun bir fondaysanız, piyasa iyi giderse yüksek kazanabilirsiniz. Ama kötü bir dönemde ciddi dalgalanma yaşarsınız. Sadece para piyasası fonundaysanız dalgalanma çok düşüktür. Ama yüksek getiri potansiyelinden de uzak kalırsınız. Fon sepeti ise bu 2-3 arasında denge kurmaya çalışır. Örneğin likidite ve istikrar için bir miktar para piyasası fonu, büyüme potansiyeli için bir miktar hisse senedi veya değişken fon, jeopolitik ve kur riskine karşı denge için belki bir miktar altın veya döviz temalı fon. Böyle bir yapı tek bir senaryoya bağımlı kalmanızı engeller. Burada kilit nokta şu. Piyasalar tek bir yönde hareket etmez. Bazen faizler düşer, hisse piyasası yükselir. Bazen küresel risk artar, altın öne çıkar. Bazen sıkı para politikası döneminde para piyasası fonları cazip hale gelir. Fon sepeti yapmak, hangi senaryo olursa olsun tamamen hazırlıksız yakalanmayayım demektir. Çok önemli bir nokta daha var. Çeşitlendirme getiriyi değil, oynaklığı düşürür. Yani tek bir fonda %30 kazanabilecekken sepetle %22 kazanabilirsiniz. Ama aynı şekilde tek fonda %25 kaybedebilecekken sepetle belki %10-12 kayıpla sınırlı kalabilirsiniz. Uzun vadede yatırım psikolojisini ayakta tutan şey de çoğu zaman bu denge olur. Çünkü yatırım sadece matematik değil, aynı zamanda davranış meselesidir. Sert düşüşlerde panik yapmamak, planı bozmamak için dalgalanmayı yönetebilmek gerekir. Fon sepeti ayrıca yatırımcıya bir başka avantaj daha sunar. Profesyonel yönetim çeşitliliği. Farklı fon yöneticilerinin farklı bakış açılarını aynı portföy içinde taşımış olursunuz. Sonuçta fon sepeti yapmak daha çok kazanayım demekten çok, daha dengeli ilerleyeyim demektir. Belki de en doğru soru şu. Portföyünüz tek bir senaryoya mı bağlı, yoksa farklı ihtimallere karşı hazırlıklı mı?
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: I'm out.
1: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

had a sound. This would be that sound. Love.

Who in the fuck was that?

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: Odeon Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar. Ya da tam tersi, faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faizi arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı fark ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler. Bu arada şunu da ifade edelim. Sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut krizleri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiye etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizde ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.